0: Grün. Green. Grün. Yeşil. Li. Zeloni. Vert. Ahdır. Verci. Prasinos. Green. Krum. Green.
1: Grind.
2: Kef.
3: Urulada.
0: Verde.